herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

0: sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman,
1: her yerde,
0: Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.
2: Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehiri var hala kanında. Kır dök ama yakışmaz benim adamıma.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programa Gökhan Kırdar'ın 1994 kayıtlı Fayton şarkısıyla başladık ve Fatih Erkoç'ta devam ediyoruz. Hani sevenler nerede? Hoş geldiniz.

1995 yılından bir Kayahan şarkısı. Aynı zamanda baştan sona güzel gitar ve mandolinlerle süslü düzenlemesiyle bizi 90'lı yıllara götüren keyifli şarkılardan bir tanesi. Yaşar'la devam edeceğiz. 11 ay sanatçının

Aşk Perest albümünden 1996 yılından Deli Ballım'ı çaldım sizlere. Bu şarkının klibini belki hatırlayanlar vardır. Klip Boğaz Köprüsü'nde çekilmişti ve araba yavaş gittiği için trafiğe neden olmuştu diye haberlere konu olmuştu. Şarkının düzenlemesi İskender Paydaş'a, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, klarnette Bülent Altındaş, gitarda Demir Demirkan, Yıldız Silbe'ye eşlik ediyor aynı zamanda. Retro'ya Çelik'le devam edeceğiz. 1993 yılında şarkımızla

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
13: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
14: Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülkü.

Bir Ferdi Ağmalı Yakın şarkısı. Müziği ve evlilik aşkı öldürüyor güzelim diyen sözler evli bir çifte Aykut Gürel ve Seden Gürel'e aitti. Ayşegül Aldinç ile devam ediyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımızsa Alimallah.

için seçtiğimiz şarkı Gül Döktüm Yollarına. Kapanış şarkımızda 1995 yılından çok erken bir zamanda hayata gözlerini yuman Harun Kolçak, Vermem Seni diyor. Hoşça kalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Aktivex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Karaman'da 2014 yılında 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının firari hükümlüsü olarak 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 8 yıldır aranan şahıs Mersin'de yakalandı. Hükümlü Y.Ö. cezaevine gönderildi. Mersin'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yine kazada yaralanan sağlık personelleri yaptı. Kaza Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinin 34. cadde kesişiminde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde iki tır ve bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlarda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Kaza Silifke ilçesi Evkaf çiftliği mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgelerinde yaşanan sorunlar gündeme taşındı. Siteler Birliği temsilcileri vatandaşların taleplerini Kaymakam Aydın Tetikoğlu'na iletirken sahil bandındaki işgallerin önlenmesi, seyyar satıcı ve esnaf faaliyetlerinin uygun alanlara yönlendirilmesi, elektrikli araç kullanımının kontrol altına alınması talep edildi. Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu'nda bir araya gelen çevre sakinleri Avrupa'dan yapılan çöp ithalatı nedeniyle Akdeniz kıyılarını tehdit eden plastik atık kirliliğine karşı yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Toros Devlet Hastanesi Halkkent Ek Hizmet Binası bünyesinde fizik tedavi ünitesi ile özel gereksinimli çocuk polikliniği yapılması için protokol imzalandı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanının kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı, 3'ü tutuklandı. Mersin'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Zula'ya saklandığı belirlenen 190 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin TL ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsı tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Silifke ilçesi Taşucu beldesinde denizden ve karadan asayiş uygulaması yapıldı. Aranan bir şahıs yakalanırken 53 sürücüye ceza kesildi. Bir araç da trafikten men edildi. Mersin polisi attığı taşlarla otomobilin camını kırarak kaçan ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheliyi güvenlik kamerasından yola çıkarak yakaladı. Olay Mezitli ilçesinde bir apartmanın önünde yaşandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olay Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'da cezaevinden izinli çıkan şahıs otoyolda arızalanan hafif ticari araçtaki yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve çeşitli eşyaları çaldı. Polis iki şüpheliyi yakaladı. Olay Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Gıda, İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından gelen yoğun talep doğrultusunda 3. alanda yer alan 200 bin metrekare büyüklüğündeki ön tahsisli sanayi arsası için yeni satış ve ödeme koşullarını duyurdu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 72.074 ton yaş meyve ve sebze ihraç ederek 92.6 milyon dolar döviz geliri sağladı. Mersin'de 9 aylıkken misafirlikte patlayan domates konservesi nedeniyle yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz Bebek, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Mersinli sporcu Musa Alan, İsveç'te düzenlenen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 2 yaşında olduğunu açıklayarak, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle bölgenin ulaşımını güçlendiren havalimanımız, Adana ve Mersin başta olmak üzere çevre illerimizin dünyaya açılan kapısı oluyor. 2 yılda milyonlarca yolcuya hizmet veren havalimanımız, Türkiye'nin havacılık altyapısına güç katmayı sürdürüyor, dedi. Mersin il genelinde son bir haftada aranan 752 kişi yakalandı. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen sevk merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1382 araç trafikten men edildi. 1407 ticari taksi de denetlendi. Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı Doktor Nasır Nenasır, Mersin'de artan aşırı sıcaklar ve yüksek nemin toplum sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, yüksek nemle birleşen sıcaklığın vücudun ısı dengesini bozduğunu, başta yaşamı tehdit eden sıcak çarpması ve ısı bitkinliği olmak üzere kalp krizi, inme, akut böbrek hasarı ve kronik hastalıkların alevlenmesi nedeniyle acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Mersin Barosu Başkanlığı ile Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında artan mikroplastik kirliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, plastik atık ithalatının çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, plastik atık ithalatına derhal son verilsin, turizm cennetimizi çöp rantına kurban etmeyin çağrısında bulunuldu. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin İl Başkanlığı'nda program düzenlendi. Programa AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde görev almış isimlerin yanı sıra eski ve yeni milletvekilleri ve çok sayıda partili katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenen ve feci şekilde darp edilen yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu şüphelinin kasten öldürme suçundan adli işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Olay 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde meydana gelmişti. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Temmuz ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik ihracatı ise %13,4 düşüşle 161 milyon dolar oldu. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 173,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Vali Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu mahallesinde yapımı devam eden 24 derslikli Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayda yoldan geçen minibüse de kurşun isabet etti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde çakmak gazı tüpüyle ağzına gaz sıkan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Ümmühan Dilek Ata, Karaman'da jandarma ve AFAD ekiplerinin termal drone destekli aramaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu. İntihar olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de Torosların eteğinde doğanın ortasında milattan önce kurulan Olba Krallığı'nın ibadet yeri olarak da bilinen Uzunca Burç Antik Kenti, ayakta kalan sütunları ve tören kapısı başta olmak üzere birçok tarihi yerleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Antik kent bölge turizmine önemli katkı sağlıyor. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında olduğu 28 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 96 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'de yurt dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 13 milyar lira işlem hacmiyle yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri ve suç gelirlerini atladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 kişiden 37'si tutuklandı. Şüphelilere ait 5 taşınmaz ve 24 araca el konulurken banka ve kripto hesaplarına bloke uygulandı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kamu kurumlarında yürütülen hizmetler ve gerçekleştirilen çalışmalar ele alınarak il genelinde devam eden proje ve yatırımlar hakkında değerlendirmeler de bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz bölgesinde kıyı ve denizlerde mikroplastik atıkların görülmesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık 1 Temmuz'dan itibaren Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Muğla'da atık su arıtma tesisi ve plastik geri dönüşüm tesislerinde yaptığı 604 denetimde 19 tesisin faaliyetlerini durdurdu. 52 tesise ise 118 milyon 211 bin TL idari para cezası uygulandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Gölbaşı mahallesinde bulunan Seyhan Nehri'nde mikroplastik yoğunluğu dikkat çekti. Bu kanallardaki mikroplastiklerin akıntıyla birlikte Akdeniz'e kadar gittiği, oradan da diğer illere ulaştığı öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri bölgeden örnek aldı. Mersin sahillerinde artan kirliliğe dikkat çeken Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, kazanç özel sektörün, zarar ise toplumun olmamalıdır. Bir tesis atık ithal edecekse ne getirdiği, nasıl işlediği, ne kadarını geri kazandığı, işlem sonucunda ne kadar artık ve atık su oluşturduğu, bu atıkların nereye gönderildiği şeffaf biçimde bilinmeli ve bağımsız olarak sürekli denetlenmelidir dedi. Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kuzenin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Olay Tarsus'un Bağlar mahallesinde meydana geldi. Mersin'de atipik otizmle 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı belirtilirken mahkeme yeni iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mersin'de su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla sahil hattında denetim gerçekleştirildi. Deniz içerisinde sahipsiz olarak tespit edilen 9 adet yasa dışı av aracı düzeneği, 43 adet demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağına el konuldu. Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen incirler dalında 150-200 liradan alıcı bulurken bu yıl 10 bin dekarlık alandan 90 bin ton rekolte bekleniyor. Ayrıca Mut inciri için coğrafi işaret başvurusunda 90 günlük ilan süreci başladı.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Tarsus Baharlı'da gerçekleştirdiği teknik ve saha incelemesinin ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirliliğe dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu. Yapılan değerlendirmede bölgede yoğun organik yükün yanı sıra plastik türevli kirleticilerle karşılaşıldığı bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin ili deniz çöpleri eylem planına dikkat çekerek bu planın kararlılıkla ve eksiksiz biçimde uygulanması, Mersin kaynaklı deniz çöpü yükünün önemli ölçüde azaltılması açısından belirleyici olacaktır. Ancak Körfez'in kendisine özgü akıntı yapısı ve komşu il kaynaklı kirlilik yükü göz önüne alındığında kalıcı ve etkili bir çözüm il sınırlarını aşan havza ölçeğinde bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir dedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in deniz kenti kimliğine ve mavi ekonominin kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde Mersin'in tüm dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanması gerektiğini ifade etti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde polis 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile aranan şahsı deniz hudut kapısından giriş yaparken yakaladı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 362,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti. Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunu 152 temsil ve 13 ilçede 45 bin aşkın seyirciyle tamamladı. Mersin'in Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi Yeni Cami'nin İmam Hatibi Ali Köse'nin geleneksel hale getirdiği ödüllendirme ile 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Bu yılda altından bisiklete kadar birçok hediye verilirken öğrencilerin 50'den fazlasının Kur'an'a geçtiği belirtildi. Avrupa şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanma başarısını gösteren Tarsuslu halterci Gamze Altun, Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonada 49 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Gamze Altun madalyayı hedefledi.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor. Cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde artan rekolte, aşırı sıcaklar ve ithalat vergilerindeki değişikliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, özellikle limonda fiyatlar üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. Yıllardır narenciye üreticisi para kazanmıyor. İthalat sopasını milletin sırtından çekin dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hızlanırken ürün fiyatlarında %15-20 artış yaşandı. Mersinli kırtasiyeciler temel okul alışverişinin 2500-3000 TL'den başladığını belirtirken velileri fiyat kadar ürün kalitesi ve güvenlik belgelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, hizmete girmesi için son hazırlıkları yapılan Mezitli Devlet Hastanesi ile Mezitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, toplam 50.618 metrekare kapalı alana sahip yatırımın Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Atilla Toros, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlenen savunma sanayi firmaları tanıtım ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği gelişmeler, Mersin'in savunma sanayisindeki yeri ve üretim potansiyeliyle yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Marinası'nın son dönemde yaşadığı çevre problemini meclis gündemine taşıdı. Yat limanı havzasının plastik şişeler, ambalaj atıkları, evsel atıklar ve kimyasal sızıntılarla kaplanmasının kamuoyuna yansıması üzerine Ekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfusu ve elektrik tüketimi artan Erdemli'de bazı mahallelerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ayfer Çe isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayfer Çe'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alahan Manastırı yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi haç yolları arasında gösteriliyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüplerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu şartlarda yeni mali yüklerin getirilmesi, özellikle altyapıya ve gençlerimize hizmet veren kulüplerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır, dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'de 30 okul, 30 kütüphane projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Tarsus'taki Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'na hazırlanan kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında kullanımına açılması planlanıyor.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
9: Yolda, sporda, evde, yemekte.

0: Ya Supi ya.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 89.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
6: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağı takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı...

0: Bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

İnsanın neden uykuya ihtiyaç duyduğu sorusu uzun zamandır büyük bir sır olmayı sürdürüyor, değil mi? Bilim insanları henüz bu soruya tabii ki tek ve kesin bir cevap veremiyor olsa da bu konuda birkaç ilgi çekici teori de mevcut. Bunu anlatmak istiyorum size programda ama tabii ki güzel şarkılar eşliğinde.

Bugün programda uykuyu konuşuyoruz. Şimdi kimileri 8 saatlik gece uykusuna ihtiyaç duyar, kimi 4 saat uykuyla yetinir. Ama kesin olan bir şey var ki uykuya ihtiyaç duymayan canlı yok. Tıpkı nefes almak gibi, yemek yemek gibi yaşamımızı sürdürmek için uyumamız gerekiyor. Şimdi iyi bir gece uykusunun ardından kendimizi böyle nasıl zinde ve atik hissediyorsak, yeterli uyku alamadığımızda da o kadar moralimiz bozuk oluyor, çökkün hissediyoruz. Duygu durumumuza bile yansıyor. Aynı zamanda bilişsel yeteneklerimizi zayıflatarak işimizden çok daha az verim almamıza da yol açıyor, değil mi? Peki uzun süren yoksunluk durumunda vücudunuzda neler oluyor biliyor musunuz? Birazcık meraklandırayım. İki güzel şarkının sonrasında anlatmak için buradayım. Gece

Nilgün Güngül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Uykuyu konuşuyoruz. Şimdi demiştim ki uzun süre uykudan mahrum kalırsanız ne olur? Şimdi birkaç gün süren uyku yoksunluğu insanlarda uykuya direnememek gibi bir sonuç doğuruyor aslına bakarsanız. Bugüne dek sürdürülen çalışmalar dayanılmaz düzeye ulaşmış uyku yoksunluğunun kişilerin ayaktayken ya da çok yüksek sesli müzik çalarken bile, hatta tekmelenirken de uyanmamasına yol açıyormuş. Birkaç gün süren uyku yoksunluğu ayrıca kafa karışıklığı, unutkanlık ya da halüsinasyon gibi durumların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Eğer ben ille de uykusuz kalacağım diyorsanız bir de bunu düşünün derim.

Gül Güne Gül'le de bu güzel günü uykuya ayırdık. Uyku üzerine konuşuyoruz. Şimdi az önce demiştim ki birkaç gün süren uyku yoksunluğu insanın kafasının karışmasına sebebiyet veriyor. Unutkanlık olabiliyor. Halüsinasyonlar görülebiliyor ama uykuya sebep olarak yorulmamızı göstermek hani tıpkı acıktığımız için yemek yediğimizi söylemeye benziyor. Sorulan esas soru neden uyuduğumuz ve uykunun hangi biyolojik süreçlerde yenileme sağladığı olmalı. Bu yüzden cevabın çok yoruluyoruzdan biraz daha derin olması gerekiyor değil mi? Bu arada şunu da belirteyim. Bugüne kadar bir insanın en uzun uyanık kaldığı süre 11 gün. Bu açıdan baktığımızda uyumaya duyduğumuz ihtiyaç yemek yemekten bile daha fazla. Çünkü açlıkla daha uzun süreler baş edebiliyoruz.

0: Güle güle, güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
19: Radyo Ülke.

Biliyor muydunuz, uykunun hafızalarımız üzerindeki etkisi oldukça büyük. Henüz çok kesin kanıtlara ulaşılamamış olsa da uyku sürecinde hafızalarımıza en basit anlamıyla bir güncelleme sağlandığı, hani eski ve gereksiz anıların silindiği, yeni ve gerekli olanların kaydedildiği ve kısa ve uzun süreli hafıza arasındaki geçişliliğin sağlandığı iddia ediliyor uzmanlarca. Mesela Kaliforniya Üniversitesi'nden Matt Walker ve çalışma arkadaşları bu iddiayı sağlamlaştırmak üzere bir deney yürütüyorlar. Deneyde katılımcılara bilgisayar üzerinden zihinsel beceri gerektiren bir takım testler uygulanmış. Ekranda gösterilen çeşitli şekillerin hatırlanmasını kapsayan bu testler iki farklı gruba ayrılan katılımcılara uygulanmış. İlk grup şekilleri sabah, ikinci grup da akşam öğrenmiş. Daha sonra şekilleri hatırlamak konusunda ne kadar başarılı olacaklarını görmek için katılımcıları tekrar laboratuvara çağırmış Walker. İlk grubu aynı günün akşamında, ikinci grubu da iyi bir gece uykusunun ardından değerlendirmiş. Sonuç olarak da şekilleri öğrendikten sonra gece uykusu çeken ikinci grubun şekilleri hatırlama konusunda çok daha başarılı olduğu ortaya çıkmış. Yani diyeceğim o ki, önemli kararların arifesindeyseniz güzel bir gece uykusu çekin. Seni

Bugün Gül Güne Gül'le de uykuyu konuşuyoruz. Uykunun hafızaya yaptığı katkılar konusunda yürütülen çalışmalar elbette az önce anlattıklarımla sınırlı değil. Uyku sürecinde anılarımızın yenilenmesi ve düzenlenmesi uyanıklık düşüncelerinin bu süreci hiçbir şekilde... Bugün Gül Güne Gül'le de konuşuyoruz. Uykunun hafızaya yaptığı çalışmalar az önce anlattıklarımla sınırlı değil. Uyku sürecimizin yenisi ve düzenlenmesi düşüncelerinin bu sürede müdahalememesi oldukça önemli. Şimdi bu bilginin kadar beyin...

0: şekillendirdiğine dair ispatı sanıyorum oluşturmaya yetecektir. Hafızayı şekillendirdiği ve bu şekilde kanıtlanan uyku aynı zamanda kötü deneyimlerle de baş edilmesini sağlıyor. Eğer kötü deneyimler yaşadıysanız bu aralıkta. Onu da anlatacağım size ama iki güzel şarkının sonrasında.
1: Bir

Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Uykuyu konuşuyoruz. Şimdi hafızayı şekillendiriyor demiştim. Aynı zamanda kötü deneyimlerle baş edilmesini de sağlıyor uyku. Uzmanlar tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir çalışma var. Uyku sırasında beynimiz aynı zamanda nahoş ve travmatik anılarımızı da kimi zaman silerek, kimi zaman da değiştirerek üzerimizdeki yükü azaltıyor aslında. Onun için insanlar genelde kötü olaylar yaşadıktan sonra uyumayı tercih ediyorlar. Bu arada rüyalarla alakalı anlatacaklarım da var ama şu anda intro buna müsait değil, az sonra sizlerleyim.

0: uykuyu konuşuyoruz. Bugün rüyalara da değineceğiz demiştim. Beyinlerimizin ürettiği çılgın ve fantastik deneyimler. Ben böyle adlandırıyorum rüyaları. Uykunun hafıza üzerindeki etkisiyle birleştirildiğinde ortaya şöyle bir bakış açısı çıkıyor. Rüyalar beynimizin anılarımızı şekillendirirken ürettiği görüntüler olabilir. Evet, çok mantıklıymış gibi duruyor değil mi? Uyku sırasında iş başında olan hafıza yaşadığımız olayları yeniden şekillendirmek ve anılarımız arasında bağlantı kurmak için rüyaları yaratıyor da olabilir. Bu bilgi aynı zamanda uyku yoksunluğu durumunda kişilerin neden halüsinasyon gördüğünü de açıklıyor. Eğer uykuya dalmaz ve anılarımızı düzenlemezsek rüyalarımız uyanık yaşamımıza da dahil olabiliyor ve gerçekle sınırı ayırt etmekte güçlük çekmemize yol açabiliyor. Aslında düşününce olaya biraz tek yanlı bakıyor gibiyiz. Hani biz gerçekliği uyanık yaşamımız olarak kabul ettiğimiz için uykunun ve rüyaların gerçeklikten büsbütün ayrı olduğunu varsayıyoruz. Belki de esas sormamız gereken soru neden uyuduğumuz değil de neden uyandığımızdır değil mi? Kafalar karıştıysa iki güzel şarkıyla ara verelim. Sonrasında da tabii ki konuşmaya devam edeceğiz.
1: Buluş.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
14: Radyo Ülke.

0: Uyumayı çok sevmeyenlerdenseniz sizin için kötü haberlerim var. Yetersiz uykunun beden ve ruh sağlığımız üzerinde yaptığı tahribat sandığımızdan biraz daha fazla. Uzmanlar diyorlar ki yetersiz uyku depresyon ve kaygı bozukluğu gibi ruhsal hastalıkların en önemli tetikleyicilerinden biri. Çünkü uykusuzluk bizi depresyona ve anksiyeteye daha meyilli hale getiriyor. Ancak öte yandan depresyon ve kaygı yüzünden düşünme sistemimiz de olumsuz etkilenebiliyor. Kötü ve endişe verici düşünceler üretmeye biraz daha yatkın oluyoruz. Haliyle yatakta çarpıntı ve ağlamalar baş gösterebiliyor. Uykuya dalmakta güçlükler çekebiliyoruz. Ve uyuyamadıkça daha da depresifleşiyoruz. Enteresan bir kısır döngü. Bu arada ne kadar uzun süre uyanık kalırsak açlık hissi hormon seviyemiz de o derece yüksek oluyor. Bu da kilo almamızı kolaylaştırıyor. Demiştim uykusuz kalanlara kötü haberim var diye.
1: Madem bize ölmüyordun rolde.

Gül Günegül'le de uykuyu konuşuyoruz. Şimdi biraz da erkeklerden çok hanımları ilgilendiren bir yönünden bahsedeceğim uykunun. Gerçi günümüzde güzellik algıları yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık erkekler de biliyorsunuz ciltlerine falan çok önem veriyorlar. Neyse çok uzatmıyorum, hemen anlatayım. Kronik uyku yetersizliği kolajen üretimini düşürdüğü için kırışıklıkları arttırarak cildi erken yaşlandırıyor diyor uzmanlar. Sebebi de şu, yeterli uyuyamadığınızı düşündüğünüzde stres hormonu kortizolün salımı artıyor. Kortizol aşırı miktarda salgılandığında da derinin proteini dediğimiz cildin elastiki yapısı ya da pürüzsüzlüğünü sağlayan kolajeni tahrip ediyor. Bu durumda derimiz zayıflıyor, parlaklığını ve elastikiyetini kaybediyor ve o kaz ayağı ve diğer kırışıklıklara daha yatkın hale geliyor. Eğer yetersiz uyku uyuyorsanız bir de bu tarafından bakın işe derim.

Bugün damak tadımızın en yakın olduğu ülkeleri anlatmak istiyorum size. Türklerin yurt dışında mutfaklarına aşina olabilecekleri ülkeler çok yok malum. Ama damak tadımıza en uygun yerlerde elbette var. Yani komşu ülkelerimizden bahsediyorum. Osmanlı'nın hükmünü sürdürmüş olduğu bölgelerde böyle damak tadımıza uygun olan lezzetleri de bulabiliyoruz. Hatta bu bölgelerde hiç yabancılık bile çekmeyebilirsiniz belki günün birinde yolunuz düşerse. Hazır mısınız peki dinlemeye?

Bugün damak tadımızın en yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz programda. Balkan ülkeleriyle başlayalım mı? Şimdi Balkanların doğusuna gittiğinizde oradaki eşsiz yemekleri tadabilirsiniz. Sonrasında biraz daha batıya yönelip Avrupa'yı lezzetler, kuzey kesimine gittiğinizde de biraz daha samimi lokantalarda ev yemekleri sizi bekliyor olacaktır. Son olarak güney kısmını ziyaret ederek Akdeniz'in deniz ürünlerinin tadına da bakabilirsiniz. Bir Boşnak mutfağı gelenekseli olan cevapi köftesi, Bosna Hersek'in en çok bilinen geleneksel yemeği. Buradan giden çoğu Türk o köfteyi yemeden dönmüyor. Türk ve Akdeniz mutfakları harmanlanmış. Böyle desem daha doğru olacaktır. Onun için Balkan mutfağında genelde hiç yabancılık çekmediğini söyler insanlar. Eski Osmanlı mutfağında yaygın olan işte beyaz peynir, kıyılmış et veya sebzeyle doldurulabilen burek, bizdeki adıyla börek, Balkan mutfağının en popüler ayaküstü atıştırmalığı. Ama bitmedi, dahası da var. Az sonra birlikteyiz.

0: Güngül'le
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
3: Yes!

Gülgüne Gül'le de damak tadımızın en yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz. Balkanlar demiştim. Günün birinde Balkanlar turuna katılırsanız en çok musakka yemeğine rastlayacağınız ülke Yunanistan olacaktır. Oradaki yemeklerin isimleri bile neredeyse bizle aynı. Çoğu balık adlarının ismi Yunanca'dan geliyor zaten. Aynı şekilde bizden de onlara birçok yemek ismi geçmiş. Köftesinden tutun da cacığına kadar ortak lezzetleri paylaşıyoruz zaten.

Bugün damak tadımızın en yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz. Avrupa'da Akdeniz mutfağı hakimdir bilirsiniz. Hafif yiyecekleriyle meşhur olan Akdeniz mutfağında bizim damak tadımıza gerçekten bayağı yakın. İtalyan ve İspanyolların yaptığı geleneksel yemekler mesela bizim insanımız tarafından çok seviliyor. İşte pizza, makarna, balık türleri, zeytinyağlı yemekler, soslar ve pide gibi birçok yemekten bahsediyorum. Bizimle yüzlerce ortak özelliğe sahip. Mesela İtalyanların meşhur raviolisi var. Bizim mantımızın hemen hemen benzeri. Avrupa'nın metropollerinde bu tip yemekleri bulmanız mümkün olduğu için aç kalmayacağınız garanti yani. Az önce Yunanistan'dan bahsetmiştim. Biraz daha değineceğiz. Ama iki güzel şarkı var sırada.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

damak tadımızın yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz. Yunanistan'la biliyorsunuz ortak bir kültürümüz var. Son yıllarda Türkler için en popüler tatil rotalarından Yunanistan. Bizi çeken bir şey daha varsa o da mutfak kültürlerimiz. Hatta Yunan mutfağı ile ülkemizin mutfağı birebir aynı desek hani tuhaf da kaçmayacaktır. Mesela zeytinyağlılar, işte ot yemekleri, balık yemekleri gibi birçok tarifte onlardan bir parça etkilenmişiz. Onlar da aynı şekilde Türk kahvesinde ya da baklavada bizden etkilenmiş. Yunanistan'a gittiğinizde tavuk döner, et döner, imam bayıldı bile yemeniz mümkün. Bu arada mezelerine de aşinayız biliyorsunuz. Yemeklerin yanına gelen en ünlü salatası horiatiki. Bu salata onlarda ana yemeklerin yanında olmazsa olmaz. Bizdeki çoban salatasının biraz daha iri doğranmış halini düşünün. Ayrıca üzerine ek olarak beyaz peynir, işte kalamata zeytini ve bol zeytinyağı da koyuyorlar. Biz de biliyorsunuz millet olarak zeytinyağını severiz zaten.

0: Güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağı takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi.
3: Spor.
2: Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
14: Radyo.

0: Gül Güne Gül'le devam ediyor biliyorum.
1: Şarkılarımı çok beğendiniz. Bugün de sizin için. Özenle hazırladım çünkü listemi.
0: Özenle hazırladığım bir başka konuda elbette anlatacaklarım. Bugün damak tadımızın yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz. Sırada Lübnan var. Antep ve Hatay mutfağını bilen kişiler Lübnan'a gittiğinde kesinlikle yabancılık çekmeyecektir diyorum. Beyrut'ta sucuk, pastırma, kebap çeşitleri, işte fava, fatuş salatası, lahmacun, çoban salata, humus, belli başlı hamur kızartmaları hatta, bamya, yaprak sarma, içli köfte tarzındaki aklıma gelenler şimdilik bunlar. Pek çok yemeği bu bölgede rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Hatta buralarda herhangi bir restorana girdiğinizde karnınızı böyle rahatlıkla doyurup çıkabiliyorsunuz. Mesela musakka Arap mutfağında da çok sevilen bir yemek. Hatta aynı isimle anıyorlar. Bunun yanı sıra bizim içli köftemiz Lübnan, Filistin ve Ürdün'de kıbbe diye geçiyor. Irak'ta yoğurt bulunuyor. Bu yoğurdu Yunanlıların yaptığı gibi bizden esinlenerek almışlar. Aynı şekilde künefe, helva ve baklava da onlar için favori tatlı.

0: Başlıklara.
1: Gül güne gülledi. Bugün de maksadımızın yakın olduğu ülkeler konumuz. Azerbaycan'la devam edelim mi? Aynı kültürün etkisiyle büyüdüğümüz için elbette yemek zevklerimiz de hemen hemen benziyor. Mesela unlu mamullerimiz arasında hiçbir fark yok. Gidenler bileceklerdir. Bunlardan yararlanan Azerbaycan çaktırmadan böyle bizden çöreğimizi de almış. Başlangıçlar arasına soktuğu çöreği çorek diyerek farklı tatlarla birleştirmişler. O şekilde servis ediyorlar. Çok da güzel yapıyorlar.

Damak tatlarımızın yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz. Sırada Gürcistan ve börek var listemde. Şimdi böreği tamamen Türkiye'ye mal etmiyorum elbette ama bir de üstüne üstlük basturma diye pastırmayı benzetmek. Birlikte yaşamanın verdiği en güzel şeylerden bir tanesi de galiba gittiğimiz yerde yabancılık çekmiyor oluşumuz. Bu yüzden böyle yakınlardaki komşuların birbirinden etkilenmesi o kadar da şaşırılacak bir şey değil. Mesela Irak'a gittiğinizde döner kebap yiyebilirsiniz. İran'a gittiğinizde yoğurt tüketebilirsiniz. Suriye dediğimde aklınıza hemen şarküteri gelebilir. Daha neler neler. Geceler.

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz. Balkan mutfağından programın en başında bahsetmiştim ama bir küçük dipnot daha eklemek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok sayıda Türkmen boylarının göç ettiği ve zamanla Arnavut ve Boşnaklarla yapılan karma evlilikler sonucunda Balkan mutfağı Türk mutfağı ile benzerlik gösteriyor. Etli yemekler, işte çorbalar, salata gibi pek çok yemeği Balkan ülkeleri seyahatinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten programın en başında da söylemiştim. İşte Üsküp, Saraybosna gibi şehirlerin özellikle köfteleri de çok meşhur. Ve Balkan ülkelerinde yine böyle Türk mutfağına uygun olarak çok lezzetli börekler de yiyebilirsiniz. Neden ikinci kez bahsetme gereği duydum? Çünkü az önce bir mesaj geldi. Çorbalardan, etli yemeklerden bahsetmedin gün diye. Kimseyi küstürmeyelim.

Damak tadımızın yakın olduğu ülkeleri konuşuyoruz. İspanyollardan da biraz bahsedeyim. İspanyol ve Türk yemeklerindeki malzemeler çünkü çok benziyor. Hani bütün yemekler belki benzemeyebilir ama malzemeler yakın. İşte zeytinyağı, soğan, zeytin, domates, salatalık, patlıcan, kabak, et ya da balık aklıma gelenler arasında. Evde deneyip pişirmek için bulabileceğiniz birçok malzeme seçeneğinden sadece bazıları. Hem İspanya'da hem de Türkiye'de yemeklerin çoğu zeytinyağı, işte domates, sarımsak, soğan ve sebzelerle yapılıyor. Meyveler de aynı mesela. Her iki ülkede üzüm yetiştirdiği için yerel içeceklerin tadı da benzeyebiliyor. İspanyolların bir yemeği var mesela, pisto. Yani bizim türlümüz. Aynı sebzelerle yapılıyor ama İspanya'da genellikle yumurtayla yeniliyor. Türkiye'de ince dilimlenmiş kuzu etiyle pişirmeyi tercih ediyoruz biz. Kurgu mu gerçek mi?

0: Güle güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağı takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray, Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kayseri'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: kartla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. ESP çocuk diş macunu 149.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum, oturum.
14: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programa Deniz Tekin'in 99 yılında çıkardığı Anlattım albümünden Maalesef Sevdim'le başladık. Bora Öztoprak'la 1994 yılına gidiyoruz. Sıra bize de gelecek çıkış albümündeki ikinci parça Akdeniz Geceleri, şimdi dinleyeceğimiz şarkı. Hoş geldiniz.

Koç'ta 1993 yılına gittik. Aynı albümle adını taşıyan şarkısı Uykularım Delik Deşik ki Türk popüler müziğindeki başarılı şarkılardan bir tanesidir. Yıldız Tilbe'nin ilk albümüne gideceğiz. Söz ve müzik Yıldız Tilbe'ye ait, düzenleme ise Tarık Sezer'e ait. Yalnız Çiçek, bu şarkıyı birçok kişi Aleyna Tilki dinledikten sonra keşfetti. Hatta belki de dinlerken ne kadar 90'lara benziyor deyip küçük bir araştırma yapıp şarkının 90'lı yıllara ait olduğunu öğrenmiş de olabilirsiniz.

Levent Yüksel, Mehçe Zira abiminden 93 yılındayız ve kadınımı dinlettim sizlere. Çok benzettiğim bir başka şarkıyla 91 yılına gideceğiz. Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden Seni Kimler Aldı şimdi bir

0: ve sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Harun Kolçak Yanımda Kal albümünden Vermem Seni Ellere şarkısını çaldım. Yine çok benzettiğim bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Emel Müftüoğlu'nun Deli Et Beni şarkısıyla Harun Kolçak'ın Vermem Seni Ellere şarkısını çok benzetiyorum. Üst üste dinlediğimizde bakalım sizler de benzetecek misiniz?

0: Canım sıkı sıkı sıkı. 1994 yılındayız. Bu şarkının introsundan itibaren kendinizi çölde hissedebilirsiniz. Çünkü Mısır'da piramitlerde çekilmişti. Unutulmaz bir klibi var. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün Retro'nun kapanış şarkısı Serdar Ortaç'tan Seninki. Bilsem Ki albümünde yer alıyor ve 99 yılıyla sizlere veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yalancısın. Bana bir şey sorma, inatçısın. Yeter artık sorma, susar mısın?

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci afflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriz suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay, 18 ay.
5: Ergül'den Mobilyanı şimdi

0: Mezitli'de 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Şimdi sen bugün bu işte var mısın? Hayatta her şey

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: metre ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.

0: sayan.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Radyo Ülke 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriz suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
1: Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
3: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
6: Radyo.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
9: Radyo Ülke 24 saat.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
4: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
9: Radyo Ülke.

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerin oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

0: Gecelerinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Ülkü.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gireceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç.

rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.